0: kentte büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlara izin verilecektir. Sığır, at, koyun, keçi ve diğer büyük küçük hayvanlarının sahipleri yeni kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasankeyf sakinleri.
1: İyi hatta suma düşkülen. Herif kudu hatta, kudu bir çöre, bir çöre serkeliye kızdın o ya. Herif kudu da oyna. Nuhu beni şey, ama beni şey arabe de, ahir kemur adı içeri dinit geldi.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dört çıkar, sıfır. Peki dört sıfır daha dört. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diğerlerini. Bakayım yapabilecek misin? Anladın mı?
3: Ben yazmak istemiyorum.
2: He?
3: Yalma.
2: Niye?
3: Çok yok.
2: Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
3: Anlamıyor.
4: Bir şey yapıyor ha. Ya bir neden sikerim bir şey yapıyor ya. Ya bir bana diyor çok. Diyorum başka çıkacağım. Diyor ilahi. Ya rakka falan. Ya kolli. Gece hani trimi kes. Bakalım kesebilirsen kesecek. Da kolli git ok

Kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. Seviyor, seviyor. Seviyor. Ben mafi. Al seviyor. Dın kapı, dın kapı, dın kapı. Dın kapı. Peki dın kapı. Ben akıl ettim dın kapı tane. Acil. Fevde anam bahdi en fengiz kir. يا بجمع ويش شبك بس سني ما سني ما سرقن شو يا عجل عجز وما جس كيف يا زبوك بيبا تيس كيف يا شاية ما جس كيف هي شاية كتارة تيس كيف

0: Berkan, hadi gel. Abi Berkan, abin sen bunları oradan su doldursana. Sen. Şey yapalım. Abi kalacaktaki kahve koymadı abinle de. Berkan gel gel.
1: Sen arama.
2: Bak ne işin bak
0: ne? Onu da doldur, çarpkala güzel getir.
2: Soğuk su.
0: Çarpkala he, çeşmenin suyu.
1: Ne sen arama kadar.
0: Ne?
1: Tabi
0: kadar. Bu taraf sürü mü?
1: Elbette.
0: Bu taraf kahpek ya. Ya kurban değil, besi eden tenta.
1: Senin bu sorun olur mu canım? Ya. O sorun olmaz bir ikinci. Sizi talak edin. Yeter ki lüksu aşıdan
0: değil. Sırrı ne bir ahla. Talla, akul eksiği. Ben bir ikinci esim hadi. Ben et aşırı mahvel talla. Gel ingi mi tanıza biliyorum ben. Ben mahvel et koşuşlar. Neş? Ya o nefes nefes yani.
1: Hangisi kafayı tanıdı bir ahla aşıyor?
0: Ey, hakikaten. Talak
1: hadi ben cüdrat ha.
0: Fesin.

0: I'm gonna finish trying for you.
1: Huh?
0: I'm gonna finish trying.
1: Tamam geliyorum. Tamam.
2: Mektebem iyi klas.
0: Klas mı başlıyor?

0: Sınav vermişi piştiyse roja edi açıklanmış ve
1: Var.
0: evet.
1: Ne harun var. Hadi be.
0: Ana. Vega tzane damardır menü beraber binave de evlo hal binave de varın eskife bine. Evder hanmu binave menü. Tu duhaze ma?
1: Ben de şimdi hazım.
0: Ama tu dibeceğiz hazım hem ailedi.
1: Şimdi hazım hem ailedi yani.
0: Sıcadı sen.
2: Burası.
0: Burası su altında kalınca böyle suyun altından dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
2: Sen nereden biliyorsun?
0: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya, Louis tane. Damla çürmekte bir zehrim deli bir şey. Louis tane.
3: Nereden?
0: Ama belki ne bileyim.
1: Belki.
0: Güzel.

Bu, yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarı doğru değil. Şöyle hı-hı. gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle yapıyorsun.
0: Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil. Bak, dümdüz
0: böyle
1: değil.
0: Böyle dümdüz gidiyorsun.
1: Bak, hastanede dümdüz yollar, bir de böyle yollar.
0: Sağa şuradan, dönüyorsun.
1: Evet, şöyle gidiyorsun. Fırın da bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin sonra, yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun, sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet, gördüm de birinci ev, birinci sokak değil, ikinci sokak. Hı
0: hı. Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var.
1: Evet.
0: Kaymakamlığın arkasında da böyle sıra sıra evler var.
1: Evet.
0: İşte birinci sıra değil, ikinci sıra değil, üçüncü sırada üç numara, üç numaralı ev bizim ev. Yerleştirmek üzerinden. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım, keseyim.
2: En zoru.
0: İki yüz elli dört nedir?

0: basın kurtarır.
1: Ne oldu kaybolsun?
0: Orası bir çocuğun kedi üstünden çıktı.
1: Allah aşkına.
0: Allah.
1: Ne zaman? Bir şey yapmış mı peki? Şey yapmış mı bari?
0: Oradan kapıları yiyorsun, biliyorsun çocuğa.
2: Hoş ne ya hanımefendi? Buraya alayım böyle.
3: Hı hı. Eğildi çünkü.
2: Yo, çok dibe kadar ama.
0: Ha, bayanlarda çok tecrübeli değil.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polis hep çabalıyor çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş, önü kısa arkası uzun olmuş.
0: Öyle. Biliyorum, şimdi dengeleyeceğim de. Buralar uzundur daha.
2: Peki.
3: Zekaç'ta dükkan vermişler mi?
2: Vermişler.
3: İyi.

sakinlere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık.
0: Hayırlısı.
1: Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kazanmıyorlardı.
1: Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir. Emin gel. Dolap geliyor.
2: Ucuğum.
3: Kaldırın.
2: Bu kitaplar ne zaman? Onu aldılar.
4: Al, bırak unutuyorum.
2: Ha, uçtan mıydı?
4: Tamam.
1: Bu annenin, sen dedenin yünüdür.
2: Tamam.
1: Onu içeri al.
2: Bir çuval alıydı, hili verdiğine. Bu haliyetine, bu bataniye Fatma, bile Fatma. Hamış kebini bir.
4: Duvarlar şişmişti.
5: Ben bana bakın, atayım da bir kesin nekine
4: doyalım. Bu nereden?
1: Vallahi. Başka?
4: Böyle bir atlattır. Hadi bakayım.

0: Girememesi lazım.
1: Hacı var.
0: Hoş geldin. Burası? Evet.
2: Burası zor.
0: Merhaba. Bir zor
2: değil.
0: Merhaba. Hiç ya.
1: Önce makine. Önce makine, frafay, aynen ya, jik, kuran,
0: Dolaplar
1: mı? İyi bence yani, o kadar şey değil,
0: gayet küçük güzel. Değil. Evet. Gayet güzel bir yer.
1: Bizim Hasankent'tekilerden daha iyi yani.
0: Camlar burası. Bahçesi, çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten.
1: Biz mi dikeceğiz yoksa onlar mı dikecek?
0: Yani siz mi dikeceğiz? Onlar da yok. Süreçtiyseniz biraz ona göre.
1: Çekil sana. Evet, tamam. Malajı ben de. Bence var bir yani manzara ve serekele, minare. O işte hani ama veren yine. Ama malama veren ne hoş ya. Ama malı veri hoş. Valla. Hacı o Huleyli Vurcu yani kuvaçta yaparız bir kez.
3: Evlerde herhangi bir değişiklik yapılması ve oturduğunuz evlerin devletin mülkü olduğunu hatırlatmak isteriz. Thank you.

0: Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ettik. Bu kapsamda 875 konutu ve 124 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti. Biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.

0: Hadi. Hadi bırak. Hadi. Was geht's euch? Kırmızı mı? Hadi. Hediye daha, hediye daha. Hediye de vurup idik, vurup sakık, vurup idik, vurup sakık. Hadi. Tatlı olanak, hadi. Tamam mı kaydı? Tamam. Tamam. Tamam, çok güzel. Tamam. Tamam. Doğum. Doğum. Doğum. Gel. Kala idik, ben bu kuvvetliyim mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra okuyor ki toplatmış bir. Tamam. Herkes toplatmış bir.
1: Kala.
0: Kala. Kala.
1: Tamam mı? Tamam.
0: Çaka geçse idik çok ne?
1: Evet.

0: Abraham bir ben kesman be. Ben zahfeyi çebi. Sakala kuzey verdim sana.
1: Tamam, tamam Halis Şahmur.
0: Hep şıkasım, sakala kuzey kiriye ya.
1: Hadi sakali verdim.
0: Sakali sifahi verdim, sakal kem koşuş be.
1: Halis Şahmur.
0: Ha.
1: Azizler, zahf jeyin hakim, tamam?
0: Ya, ala kaf yönünün abone şeyimine kudüs terazi.

0: Chuck.
1: Is that on Instagram?
0: Ay, sen ne yapıyorsun?
1: Ağlayacağım.
0: Evet.
1: Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Nasıl
0: işten
1: sallan ama? Ne yapıyorsun?
0: İyi.
1: Ne
0: yapıyorsun?
1: Anne ne yapıyor anne?
0: İyi. Çok iyi geldi.
1: Ne zaman geleceğim?
0: Evet.
1: Sınavlarım bitsin geleceğim.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
0: Tamam.
1: Sömestr tatilinde.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
0: Evet ya. Ne gideceğim?
1: Yalancı.